Takwadu for Yamin Shramo. Mo ame no yare. Afisa say, na wadi awudi tu nyami enimuno. Waye ye inti, na nyame wayama. Onu anu wayo, onu anu wayo, onu anu wayo. Let's go.